Good afternoon. Welcome to the Turkish program on 4EBFM 98.1. We're with you for the next 2 hours. 4EBFM Türkçe programına hoş geldiniz. Bugün her pazartesi günü olduğu gibi 2 saatlik beraberliğimiz olacak. Programımızın akışı içerisinde kişisel gelişimde ideal iletişim konumuz devam ediyor ve sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugünkü konumuz alınganlık. Ondan sonra da geleceğimiz konumuz bilmek yetmez, uygulayacak güç lazım konulu bir sohbetimiz olacak. Türkçe, İngilizce programımızı dolu dolu geçirmeye çalışacağız.

Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak.

0: Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam. Taşarım, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Milletimin istiklal.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir programımızda daha birlikteyiz. Yine her zamanki gibi program konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Efendim, iletişim kurarken bazen yanlış algılama, anlama, yanlış anlatma ya da doğrudan kendimizle alakalı sebeplerden dolayı karşımızdakini ya yanlış anlıyoruz ya da onun söylediklerini yanlış anlayıp alınganlık gibi bir duyguya kapılmış olabiliyoruz. Nasıl tanımlarsanız bize alınganlık nedir? Ne tür durumlarda ortaya çıkar? Nasıl engellenir? Bu bir kişiden kaynaklı bir şey midir? Yoksa karşıdığımızdakinden kaynaklanan bir durum mudur acaba?
2: İsterseniz önce şöyle yapalım. Programlarımızda işlemiştik ama iletişim çift taraflı bir etkileşim demiştik. Ve çift taraflı etkileşim yaparken bedenimizle, yani halimizle, duruşumuzla, ses tonumuzla ve sözcüklerimizle iletişim kurarız. Bu üçünün bileşkesidir aslında anlatmak istediğimiz mesajımız. Fakat hiçbir zaman bu üçü, yani ses tonumuz, bedenimiz ve seçtiğimiz sözcükler bizim içimizde soft olarak, yani anlam olarak aktarmak istediğimiz şeyin kendisi değildir. Biz onu bir şeye dönüştürmüşüzdür. Hele bu duygusal bir şeyse onu biz bir sese, bir sözcüğe eklemişizdir. Hiç beklemezdim mesela cümlesini kurmuşuzdur. Karşıdakine göndermişizdir. Karşıdaki de bunu alırken o beden dili, ses tonu ve sözcüklere kendi ta geçmişinden getirdiği öğrendikleriyle
1: birlikte
2: okuma
1: bakıyor.
2: Bir sistemi vardır. Okuduğu şey mesajın kendisi değil, mesajın İfade ambalajıdır. Ve o ambalaj eğer duyan kişi bunda bir tını, bir olumsuzluk hissettiğinde onu o şekliyle algıladığı için tekrardan o da bir iletişimde bulunur. Yine beden dili, ses tonu ve bir sözcük seçimiyle ve bu karşılıklı bir şeye dönüşür. Hani top atma, top tutma şeklinde ve bunu yaparken birden o top küçücükten başlayan şey çığ gibi büyüyüp ağırlaşıp bizleri altında alacak kadar, ezecek
1: evet,
2: kadar
1: maalesef
2: fazlaşabilir. İsterseniz bu noktada özellikle iletişimde en çok yaşadığımız şeylerden bir tanesidir. Ya karşımızdakinin bize getirdiği densiz tırnak içinde laflar ve
1: bizim densiz olarak yorumladığımızı
2: tabii,
1: kastediyorsunuz.
2: Tabii yani evet. Mesela ne biçim işte yapıyorsun ya da sen hep böylesin tarzında duyduğumuz bir
1: özür
2: laf.
1: Özür diliyorsun ama aslında özür dilemek istemiyorsun
2: gibi
1: mesela.
2: Yani sizin hayır yani onda gene yani sizin şahsınızı da içeren ve sizi itekleyen, sizi öteleyen, sizi kendisinin dışında gösteren her türlü yaklaşım sizin kırılmanıza sebebiyet verir. Ya da iki türlü yaşarız biz bunu. Biz bir şey anlatmak istiyoruz ama düzgünce konuşuyoruz. Aslında derdimiz hiçbir şey değil. Ama karşımızdaki alınır, küser. Ya ben ne dedim şimdi de alınıyorsun noktasına geliriz. Yani iki yönlü bakalım. Alınma durumlarımız ve karşımızdakinin alınma durumlarında yapmamız gerekenler
1: evet,
2: şeklinde.
1: Lütfen.
2: Bugün isterseniz önce kendi alınganlığımızı konuşalım. Alıngan evet. kişilerle iletişimimizi konuşalım. Önemli bir unsur mu? Bence gerçekten hani heba, ucuz satılan ya da heba edilen vesilelerden bir tanesi bu. Kastımızla yani amacımızla sonuçlanan iş arasındaki farklılığı. Yani mesela eğer ahirette bunlar ortaya dökülüp herkes ne amaçlı ne yaptı ortaya çıktığında mesela gereksiz yere küstüğümüz veya gereksiz yere şeyde bulunduğumuz ortaya çıktığı zaman üzülmeyecek miyiz? Bence çok üzüleceğiz.
1: Çok üzüleceğiz.
2: Geçen de bir olay yaşadım. Öğretmenlik sertifika programımız var. O programda çok da yorgundum ve de zor bir gündü. Öğrencilerim hani erken gönderenlere geri bildirim gönderiyorum. Bir de cümle yazım hani merhaba hocam aşağıda dosyamı gönderdim diyenlere de bir cümleyle yazmış. Ben de bir cümleyle aldım teşekkür ederim diye geri cevap veriyorum. Ama hiçbir şey yazmayıp sırf dosya gönderenlere ben de bir şey yazmıyorum. Evet. Merhabayı bile esirgeyen öğrenciden deyip. Şimdi bir öğrencim dedi ki hocam bana geri bildirim gelmedi. Ben de hani yazmadığıma göre cevap yazmamışsındır gibi bir şey de bulundu. Sonra bana bir mail atmış. Hani çok kırıldım. Hiç öyle bir şey olmadı. İşte gönderiyorum tekrar gibi. Ben de o an yani çok yorgundum zaten. Evet. Hızlıca yani bu şimdi kapris yapmanın zamanı değil. İkinciyi göndermek seni çok yormamıştır herhalde deyip yazdım. Neyse ertesi sabah bir mail geldi. Bir sayfa dolusu. Ama öyle güzel açımlamış ki. Yani aslında tabii yüz yüze olmayan bir iletişim tarzının birbirimize yüklediğimiz sonucu. Anlamlarla yani onun bir gülücük göndermesini ben başka şekilde yorumlamam ki gerçekten öyle oldu. Ve ben yaptığımdan çok utandım. Hı-hı. Çok utandım ve hakikaten yanlış bir şey yaptığımı keşfettim. Daha doğrusu bana göre yanlıştı o. Yani bunu ben yapıyorsam da ben yapıyorum yani yanlış Hı-hı. bir şeydi. Hatta dedim ki çok teşekkür ediyorum bunu bana belirttiğin için ve uzun bir mektupla detaylı açıkladığın için öncelikle özür diliyorum. Hatalı benim. Yani hatanın %100'ü olmasa bile %90'ı benim yani o çok net. Özür diliyorum ve bana bunu belirttiğin için de ve bana bunu öğrettiğin için de teşekkür ediyorum.
1: Utanma eğer, sırası ona gelmiş sanki.
2: Eğer bunu söylemeseydin sen bana küsecektin, kırılacaktın ve ben senin kırdığımı fark etmeyecektim. Ve bir süre sonra belki gıyabımızda sen işte orada öyle bir hoca var ki yani şöyle
1: hocam ama
2: böyle.
1: İlginç değil mi? Bir öğrenciyle bir eğitmen arasında, öğretmeni arasında, hoca arasında bu derece duygusal bir yakınlık ne derece makul? Hani siz onun bir arkadaşı olmuş olsanız, böyle bir şey söyleseniz, bu uzunca mektup mantıklı olabilir. Ama karşısında kendisini eğitmekle görevli birisi varken, ona işte bu yaptığınızdan kırıldım, şöyle şöyle şöyle şöyle. Bu ama da hayır, biraz hani çok duygusal ilişkilerde söz konusu olması gereken bir şey. Gereken
2: söylemek istiyorum. Dikkat edin bakın. Öğretmen öğrenci arasında bile olabilecek bir durumu, karı koca, anne çocuk ilişkisinde nerelere varır?
1: Nerelere varır? Evet.
2: Şimdi biz öğretmenken
1: bu derece hassas insanlar varsa.
2: Şimdi
1: evet.
2: Ve de ben sizinle aynı fikirde değilim. Bana iyi ki de yazdığını düşünüyorum. Ben fark etmezdim.
1: İnsani ben çok, anlamda elbette yani,
2: o,
1: ama
2: sadece beni suçlamak için yazmamış. Sadece ortaya durumu koymuş. Hani ben şey demiştim, çünkü ben size bildirim bulunmak zorunda değilim. Yani böyle bir sorumluluğum da yok, zorunluluğum da yok. Yani böyle bir beklentiye nasıl girdiniz anlayamadım gibi de cevap da yazmışım. O sert cevabımın içinde o da vardı. Yani niye bunu problem ediyorsunuz ki anlamadım falan gibi. Çok net, böyle duru. Onun verdiği cevaptan anladım ki o öyle bakmamış. De öyle de değilmiş zaten. Benim anladığım gibi de değilmiş. Ya bana, benim burada anlatış sebebim şu. Bazen gereksiz yere, gereksiz fazladan okumalarla, fazladan anlam evet, yüklemelerle evet, yargılara varıyoruz. Ve o yargılarla bir de üstelik onu kesinmişçesine etrafa yayıyoruz. Ve evet, arkasından konuşuyoruz. Ve o arkasından hatta o konuştuğumuzu kendimiz de artık iman edip kararlar alıyoruz. Ve ciddi mesela küsmelere, bir daha onunla görüşmemelere.
1: Tabii tabii. Ve bu küsme, çok görüyoruz hocam
2: bu,
1: çok.
2: Bu küsmenin de hani Allah katındaki değerini sorgulamaksızın kendimizi o kadar haklı görüyoruz ki hak etti diyoruz. Hak etmedi, hak etti ve bunu yapmasaydı sanki bir ceza sistemi bizim elimizdeymiş gibi. Zaten sıkıntı tamamen, yani neresini tutsanız elinizde kalacak bir anlayıştan bahsediyorum ben evet, şimdi. Önce isterseniz kendi alınganlığımızı ne sağlar ya da neyde başlar. Evet. Şimdi bir kere dedim ya, iletişim analizinde beden halimiz, işte mesela gözleri bana bakıp konuşmuyordu. Ya evet, da dudak kaşlarını çatmıştı. Sert sert bakıyordu. Tabii böyle detaylı yorumlamıyoruz. Biz bütün algılıyoruz. Ses tonu sertti.
1: Tepeden bakıyordu.
2: Kuruydu. Evet. Ve bir cümle kurdu. O cümleyi tebessümle, mesela şey eğitimlerinde, diplomasi eğitimlerinde sıcak sesle ve tebessüm ederek sert ve soğuk şeyler söylemeyi öğretirler. Ben tabii böyle bir eğitimin
1: korkunç
2: tabii yani, ve bunu bu konuda bir ülkeler grubu var ki çok başarılardır.
1: Evet.
2: Yüzünüze bakarak ve gülümseyerek sizin anlamadığınız bir şekilde size hakaret bile edebilirler. Kibarlıkla hem de.
1: Evet.
2: Yani
1: çoğunluk Batı toplumlarında sanki bu hal,
2: bu diplomasinin şeyi ama.
1: Tavrı.
2: Bir tür evet, yani o belli şeyleri, samimiyetleri yansıtmaksızın, sınırlandırmak. Ben tabii bu noktada bir Müslüman, her şeye şahit olan, Allah'ın huzurunda olduklarını hiç unutmayan bir insan şeyin, bilincinin bu tür içiyle dışını yapaylaştırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ama bazen öyle anlar olur ki içimizdeki oluşan o hissin belgesi, bilgisi ve kanıtı yoksa da onu dışa vurmamak lazım. O konuda da tedbirli olup beklemek. Bekle, acele davranma, acele karar verme tarzında. O yüzden isterseniz bunu adım adım ilerleyelim. Öncelikle bir bizi kırgınlığa iten meseleler. Bu meseleler hepimizde farklıdır ama mizacımıza bağlı, bazen yaşantımızla bize sağlanan şeyler var. Hassas noktalarımız var. Mesela hiçbir insan, nefsi eleştiriden hoşlanmaz. Yani eleştirinin hangi türü olursa olsun.
1: Yapıcı
2: nefs
1: olsa
2: olarak
1: bile
2: konuşuyorum ama. Evet. Yani insanın egosu olarak konuşuyorum. Bu ego ne zamanki gelen eleştirinin Allah katında da o eleştiri olacağını varsayarak daha iyi olma ihtimalini sağlayacak bir evet, imkan olarak görmediği sürece. O tabii çok üst düzey bir farkındalık düzeyi.
1: Tabii ancak o bilince ulaşıldığında Ancak, eleştiri tabii. Hoşluk
2: ama
1: karşılanabilir.
2: Ama önce isterseniz eleştiriden hoşlanmıyoruz. Bir kere bunu bilin. Eleştirin. Bize gelen eleştirin. Tercih edilmekten hoşlanmıyoruz. Yani bak şunun çocuğuna senin gibi yapmıyor hiç. Ya da görüyor musun o ne güzel davranıyor. Sen hiç öyle değilsin.
1: Mukayese.
2: Mukayese ya da evet mukayese ve tercih edilme. Ya da hani karşılaştırılma diyelim. Bundan hoşlanmıyoruz. Kırgınlık sebeplerimiz bunlar.
1: Evet.
2: Direkt şahsımıza, davranışımıza değil de şahsımıza yönelik gelen ithamlardan hoşlanmıyoruz. Yani
1: doğru olsa bile mi?
2: Evet. Yani doğruluğunu diyelim ki kazayla elinizi bardağa çarp. Ne kadar sakarsın denildiğinde. Bundan hoşlanmıyoruz.
1: Evet.
2: Yani çünkü sakarlık şahsa bağlı bir meziyet değildir. Veya kör müsün mesela? Ama kör değilim ben. Ama şahsıma söyleniyor. Yani görmemiş olabilirsin, başka bir şey olabilir, dikkat etmiş olabilirsin. Yani ne kadar dikkatsizsin, ne kadar sorumsuzsun ithamları. Yani şahsa itham.
1: Bundan da hoşlanmıyoruz.
2: Bundan da hoşlanmıyoruz. Ve tabii doğrusu kırgınlığımızı bizi şey yapan bir de kademeler var. Yani mesela aynı şeyi komşumuz söylese veya yani sokaktaki bir birisi söylese hiç umursamayabiliriz.
1: Evet.
2: Ama yakınlarımızın bize gösterdiği her türlü olumsuz belirteçlerine karşı duyarlılığımız çok yüksek. Yani yakın alınganlığımız çok yüksek.
1: Evet.
2: Bu yakın alınganlığı da diyebiliriz buna. Yakından gelen alınganlık da diyebiliriz. Onu kendi hemen şey yapıyoruz çünkü. Yani tolere edemiyoruz belki.
1: Gerçeklik payının yüksek oluşundan o ihtimalin gerçeklik ihtimalinin yüksek oluşundan belki.
2: Ben öyle düşünmüyorum. Yakınımdan daha çok hoşgörü bekliyorum.
1: Evet, yani, bunu bana bu yapmamalıydı. Herkes yapabilir ama.
2: Sadece o değil de yani sonuçta birlikte yaşadığın insan grubu. Hani 40 yılda bir karşılaşmış olsan böyle bir eleştiri getirse ya teşekkür edersin ya özür dilersin veya bir daha görüşmeyiz evet, dersin. Evet. Ama sürekli birlikte yaşadığınız bir ev ortamında gelen bir eleştiriye İnsanoğlunun alınganlığı daha yüksek oluyor. Tabii bunları biz şöyle de düşüneceğiz. Biz de eleştiri yapıyoruz nihayetinde. Biz de mukayese ediyoruz. Biz de şahsa ithamda bulunma ihtimalimiz var. Bizim de yakınlarımızı kurduğumuz. Yani bunları da dikkatli olmak anlamında da konuşacağız. Ama kendi alınganlığımızı analiz ediyoruz. Kendi alınganlığımızı sağlayan bir de hassas olduğumuz durumlar var. Buna ne diyelim? Kendimde gördüğüm eksiklikler. Mesela kilolu olmamla ilgili her tür espriyi bile kaldıramıyorum. Veya boyumun kısalığı. Veya işte burnumun büyüklüğü. Ne bileyim yani kendimce kompleks ettiğim sadece vücudi görünüşlerim değil ama reyleri söyleyememem.
1: Evet.
2: İşte ne bileyim yani bir sürü şey var. İşte yürürken işte zıplayarak yürümem ya da gülerken değişik gülmem vesaire.
1: Farklı
2: vesaire.
1: Bir konuşma tarzına evet, sahip olmam.
2: Bana ait olan bir karakteristik bir özelliğin konusunda hicive edilmesi, eleştirilmesi ve bu konuda başkalarının yani konu edilmesi de benim alınganlığıma sebebiyet.
1: Doğrudan onu hedef alan eleştiri, küçük görme, aşağılama bile olmasına değil. Bile gerek
2: tabii
1: yok.
2: Tabii o konuda gündeme olması bile. Gündeme evet. olması bile. Yani mesela diyelim ki siz kilolu bir insansınız ve bundan da rahatsızsınız belki ama yapacak da bir şeyiniz yok. Öyle bir ortamdaki çok yemek bahsinden açıldı. Alınabilirsiniz.
1: Evet.
2: Yani ya da insanlar ne çok yemek yiyor lafı açılıp çok yemek yiyenler eleştirildiğinde size gelmiyor olsa bile siz onu oradan algılayabilirsiniz.
1: Hatta bazen şöyle de sözün meclisten dışarı gibi bir lafla mazur gösterilme çabası işi çok
2: daha
1: kötü bir hale sokabilir
2: hiç
1: bence.
2: Hiç fark etmez. sizin için söylemiyorum filan dense bile sonuçta kişi bilemezsiniz ki söyleyen kişinin de çok kabahati yoktur belki ama o karşıdakinin alınganlığı bu anlamda o karakteristik özelliği etkiler. Bir de belki de en hafifi ama en çok yaşanılanı üçüncü şahıslar yanında yapılan her türlü iletişim.
1: Evet. En büyük yani tahribatı bu oluşturur herhalde.
2: Her türlü şeyi söyleyebilir. Ama arkadaşımın yanında.
1: Evet.
2: Yanımda çalışan hanımın yanında. Hı-hı. Ya da ne bileyim öğrencimin yanında.
1: Çocuklarının yanında.
2: Çocuklarımın yanında gibi vesaire vesaire. Özellikle bu anlamda yapılan her tür şey, girişim beni alınganlığa sebebiyet verebilir. Şimdi gelelim buna baştan. Bir incelemeye başlayalım. Bir, kırgınlık insani bir olaydır ve kırgınlık bu anlamda bizim nefsimizin ürettiği bir savunma mekanizmasıdır. Yani ben hayatımda hiçbir şeye kırılmadım ya da alınmadım diyen ne bir kenara bırakıyoruz bu programı dinlemesin. Dinlemese de olur. Ama hayatım boyunca kırgınlıklarım oldu. Ve nasıl baş edeceğimi bilmiyorum ya da kırgınlıklarımla ne yapacağımı bilmiyorum diyenlerin de hep birlikte benim de var kırgınlıklarım.
1: Hepimizin
2: var. Olması da normal. Hele yaşadığımız çağda o kadar az ve iletişimde bulunuyoruz ve özü olmayan iletişimde bulunuyoruz ki ayaküstü konuşuyoruz mesela.
1: Evet.
2: Çok ciddi bir meseleyi tam çıkarken
1: ya da telefonda beni de en rahatsız eden şey odur. Yüz yüze konuşulup halledilebilecek olan meseleler zaman da varken üstelik fırsat da varken konuşulmayıp telefonda saygısızlık olarak da görüyorum açıkçası bunu. Yani çok önemli bir mevzunun yüz yüze konuşma imkanı varken telefonda geçiştirilmesini büyük bir saygısızlık olarak algılıyorum kendi adıma.
2: Tabii şimdi zaten birazdan ona geleceğiz. Biz hani tavşan dağ küsmüş, dağın haberi yok havasını çok sıklıkla da yaşıyoruz. Muhtemelen başkasıyla da ki dargınlıklarda da bu yaşanıyor.
1: Dağı haberdar mı etmeliyiz hocam o zaman?
2: Bir kere evet şimdi zaten Müslüman'a düşen ne onu görelim. Kırgınlığın olması elimizde olan bir şey değildir. Bunu evet. bilmek lazım. Yani ben kırılmayacağım deseniz de kırılganlık olur. Çünkü belli şeyleriniz var. Yapılandırdığınız düşünceler var. Zaten oradan kaynaklanır. Nedir yapılandırdığınız düşünceler? Hatasızlığı hedefleyip hatamı yüzüme vurulmadan kendimi ne diyelim hani deve kuşu mesela o gözünüzü kapatıp sanki görmeyince hatasızmışsınız gibi olmayı varsaymışsanız her tür eleştiri sizi yerle bir eder. Oysa hatasızlığın Allah'a mahsus olduğunu bilip
1: evet en önemli.
2: Hatanın insan oğluna verilmiş çok büyük bir imkan, eğitim imkanı olduğunu kabul edip
1: hata yapabilme özgürlüğü.
2: Hata yapabilme özgürlüğünden ziyade hata yapıldığı takdirde o hatayı bilmenin büyük bir kazanım
1: evet,
2: olduğunu.
1: Evet.
2: Çünkü bilmeden yaptığımız hatalarda ne yapacağız?
1: Evet.
2: Yani
1: o kadar uyanık değiliz maalesef.
2: Ama bilmemezliğe geldiğimiz
1: ya da hakikaten bilmediğimizde.
2: Hakikaten bilmediklerimizden sorumlu olma noktasında ciddi şeylerim var. Yani tabii
1: evet.
2: doğrusunu Allah bilir. Yani bilmeden yap yaptıklarımızı affeyle diye Emner Resulü de dua ediyoruz. Hani böyle evet. bilmeden yaptığımız hatalardan dolayı. Ama ben onu bırakın. Çünkü bilmediklerimizi ortaya dökemem. Ama
1: evet.
2: bilerek yapıp yapmamış gibi davrandıklarım bana yeter diye düşünüyorum evet. ki bu noktada önce hata anayasama bakmam lazım. Hata anayasamda hata yaptığımı fark etmek, başkalarının karşısında hatalı kul olmakla Allah'ın karşısında hatalı kul olmak arasındaki farkı Allah'tan daha değerli hale getirmişsen başkalarını ve onlar bildiği zaman hatalarımı rezil olduğumu düşünüp Yani Allah merhametle o bilse de olur ama ötekiler bilmesin. Anlıyor musunuz çarpıklığı?
1: Evet. Evet.
2: Yani bizim korkmamız, titrememiz gereken Allah
1: asıl yerken. Evet.
2: Onun merciğini, o makamı çok ucuzlatıp öteki taraftan küçücük çocuğumu, eşimi, komşumu, anamı, babamı, ya yakınlarımı ya da herhangi sınıf arkadaşımı beni hatasız görmesi için elimden geleni. Yani
1: kimi çarpık, kandırıyorsak.
2: Yani. Tabii çarpık bir denklem evet. Beni ne yapıyor? Her seferinde alt üst ediyor. Bir kere hata anayasamı düzeltmem lazım. Yani benim bir hata anayasam var. Bu tabii bunu düzeltmem sadece bana yaramayacak. Başkalarının hatalarını da artık hoş görmeye başlayacağım. Yani hoş görmek tabii sınırlar içerisinde. Evet. Çünkü bazı hatalar vardır. Bilmeden yapılmıştır. Ve bilmeden yapıldığında sonucu ortaya çıktığında belli olur. O hatanın şeyi tecrübedir sonucu. Hı hı. Yani bir daha yapmamaktır. Bilmiyordum böyle bir sonuç vereceğini. Bilsem yapmazdım dediğimiz şeylerdir.
1: Evet, bunlar. Bilmeden seni kırdım. Bilsem yapmazdım.
2: Hayır, o noktada mesela şöyle kırmak biraz daha şey yani çetrefilli bir cümle. Yani beni kırdın. Ay bilmiyordum seni kırdığımı falan. O çok çetrefilli. Yani onu daha özüne inmek gerekiyor. Hı-hı. Yani ne oldu da kırdın? Bağırdın mı? Başkasının yanında mı yaptım? Yani bir kere onları bir ayıklamak lazım. Yani şurada sıraladığımız 6-7 şeyden birini yapmadan yaptığımız bir şey onu kırmışsa evet o ben onun kırgınlık olacağını tahmin etmedim diyebiliriz ama başkasını yapmışsam kıyas yapmışsam şahsına bir şey demişsem artık o kırgınlık getirir.
1: Oluşmuştur.
2: Yani bilelim ki bu saydığımız her şey bizi kırıyor.
1: Karşımızdakini de kıracaktır.
2: Kesinlikle. Yani bu sadece bana özgü değil ki hepimize özgü. Ya ben insan hamurunun yani insan yaratılışının bu kadar olumsuz enerjiyle olumluya dönüştürebilecek bir hikmeti yani çok muhteşem bir şey. Yani siz eksikliği, hatayı gördüğünüz sürece gelişiyorsunuz. Kendinizi mükemmel gördüğünüz sürece de düşüyorsunuz. Bakar mısınız sisteme?
1: Öğrenemiyor ve gelişemiyorsunuz.
2: Tabii kendinizi üstün gördükçe başkasını aşağılıyorsunuz. Kendiniz hep yukarıda kalıyorsunuz. Bu yaşça olabilir. Ben kaç yaşındayım biliyor musun? Yaşıma hürmet et. Ben senden çok bilgice üstünüm gibi. Bu olanaklar benim. Ben kazanıyorum. Sen daha kimsin gibi. Bir sürü şey. Yani onlar evet. Bizi de küçültüyor. O yüzden hata anayasası bence önemli bir anayasa. Hatayla ilgili şeylerimizi kafamızdaki kurguları biz buna strateji diyoruz. Yani hı hı. Kodladığımız bilişsel stratejilerimizde hatayı nereye koyduğumuz. Biraz da şeyden de kaynak tabii. Bunlar öğrenilmiş çaresizliklerimiz var. Nasıl öğrenilmiş çaresizliğimiz var? Bir kere küçüklükten yaşadığımız her olaydan bizde binişmiş, gözlemlemişiz, görmüşüz. İşte annemizi görmüşüz bize küserken ya da babamıza küserken görmüşüz.
1: Deneyim haline gelmiş.
2: Yani ne yapılırsa ne olur bilgisi de var. Birisinin canını yakmak istediğimizde yapacağımız şeyler var. Onları da biliyoruz. Mesela birisini kırgın hale, alıngan hale ya da alınganlığını bilerek, o alınganlığını kullanarak, acıtarak, ondan intikam alma gibi böyle saçma sapan. Yani evet, ciddi korkutucu. Anlamda birbirinden uzaklaşmış, sevgisini ve şefkatini kaybetmiş ve bu sevgi ve şefkat yerine tamamen kendi egosunu, başkasının egosu üzerine yapılandırmayı hedeflemiş. Bencil ve küçülmüş insanlar yerine tevekkülünü ortaya koymuş. Rabbinin huzurunda olduğu bilgisini unutmadan sadece kendisinin değil yakınında olan herkesin ahiretini kurtarma gayretinde olup. Yani onun yarısı tamamen sevgi kaynaklı, şefkat kaynaklı. Yani eleştiriyorsa da kesinlikle yani onun ateşi düşmesini istemediği için. onu teşvik ediyorsa da kendisine yakın arkadaş, ben bilemiyorum, dünyadaki halimizin ahirette de olacağını düşünüyorum. Sizde olur mu bilmiyorum. Bir şey ben tek başıma yapmaktan hoşlanmıyorum. Yani yanlış bir yolda bile gidiyorsam yanıma arkadaş alıyorum. Yani bu şey tabii yanlış anlaşılmasın. Şunu demek istiyorum. Yaptığım şeyin doğruluğunu bildiğimde zaten herkes olsun. Mesela bir yerden bir şey almışım, çok hoşuma. Herkese onu ister istemez siz de yapın. Siz de alın. Siz de böyle yapın diye anlatasım vardır ve yaparım da. Yani hatta çok da etkilerim de insanları. Yani götürürüm.
1: İyi teşvik ediyorsunuz
2: yani,
1: demek
2: yani
1: ki.
2: Yani o konuda paylaşma. Yani kendimde iyi olan bir şey başkası da olsun.
1: Bu zaten cazip bir tutum. Evet. İnsan kendi tecrübesini ne olursa olsun
2: yani
1: o.
2: Yani bunun hep doğru şey yapılıyor olması çok güzel. Ama bazen yanlış şeyler de yapıyor olabiliyoruz. Yani bilemiyorum mesela gittiğim yolun nereye gittin diyelim. Onu da yapıyor olabilirim ama. Şöyle ya ben ahirette de yaşadığım sıkıntılarda hani o sıkıntıları birlikte yaşamak istemem. Yani evet. Güzellik yaşayacaksam da birlikte güzellik yaşayalım. Yani cennet bana tek başıma iyi gelmez diye düşünüyorum. Sevdiklerimle orada olalım. Hep birlikte orada olalım değil mi? Yani,
1: evet inşallah.
2: İnşallah.
1: İnşallah.
2: Burada yalnız kalmayalım.
1: İnşallah.
2: Yani sevdiğim insanın da herhalde kızım söylemişti. Ben ağlarım eğer ben iyi yere gidip siz kötü yere giderseniz.
1: Kim ağlamaz?
2: Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Yani dedim ki sırf seni ağlama diye ben sana uyarım. Yeter ki sen hayırlı, güzel şeyler talep
1: i̇nşallah.
2: Et. Biz uyarız inşallah. Değil?
1: İnşallah.
2: Böyle olmak lazım. Yani o emri bil maruf, nehil münkeri yaptıran şey teşvik bu olmalı. Yoksa... Ben biliyorum senden iyiyim. Bak bunu yanlış yapıyorsun gibi öğretmen edasıyla söylenmeden. Kardeşim senin yaptığın yanlış benim içimi acıtıyor.
1: Evet.
2: Gel birlikte düzeltelim. Ki
1: sen de benimkileri gör hatta bu cesareti de göster. Sen de benim hatalarımı
2: ben
1: söyle.
2: Ben beni uyaranları seviyorum.
1: Evet, sevmek lazım.
2: Evet,
1: hata ediyoruz biz düşman
2: bazen,
1: oluyoruz ama.
2: Bazen şöyle soruyorum onu da anlatacağım. Yani hakikaten canımı acıtan şeyler oluyor. Diyorum ki hadi gel konuşalım. Ben ne yapmasam ne olur? Yani ve bunu nasıl yapacağımı gel bana öğret. Hadi birlikte oturalım bunu konuşalım. Ama bunun için ciddi kendinize yönelik kabullerinizin sağlam olması lazım. Yoksa sizi bir çırpıda
1: tarumar edebilir.
2: Tarumar edecek bir insan grubu da olabilir. Yani o sizin kadar olgun olmayabilir.
1: Ve maalesef yani o dediğiniz insan türü çok fazla hocam. Bu kadar iyi niyetli, bu kadar aman bak işte senin hatan var. Ben sırf bunu düzeltmek için bunları sana söylüyorum diyen insan sayısıyla sizin zafiyetinizden nemalanmak isteyen, sizi tahrip ederek kendisine çıkar derleyecek olan o kadar çok insan var ki maalesef. Yani keşke...
2: Evet.
1: Keşke herkes iyi niyetli.
2: O zaman biz karşımızdakine göre davranmayacağımız için.
1: Evet.
2: Çünkü onun niyetini biz bilemeyiz.
1: Bilemeyiz.
2: O zaman biz nasıl bir saldırı olursa olsun.
1: Evet.
2: Güzel bir kale yapmalıyız. Kale sağlamlığı bizim anayasal sağlamlığımızdır. Bence birinci, daha biri de kaldık maalesef. Hakikaten
1: programımızın sonuna geldik.
2: Hamur çok su götürür hesabı.
1: Gibi.
2: Öyle gözüküyor bu konu. Bayağı da demek ki ben de işliymişim. Yani onu fark ediyorum. Ben buradaki programlarda çoğunluk kendimin de sıkıntısı olan konulara girdiğimizi fark ediyorum. Elhamdülillah dinleyicilerimizin güzel samimi dualarıyla onlara da hissediyorum o enerjilerini. Allah onlardan razı olsun.
1: Amin.
2: Ve hep birbirimiz için dua edelim. Önemli olan doğruyu bulabilmek ve doğru dediğimiz şey zor değildir. Doğru hayat kolaylaştırır. Ama doğruyu küçük basit şeylerde aramakla bulunuyor. Onu görüyorsunuz. Zorlarda
1: evet.
2: Bulunuyor. Sadece kabullenmesi zor, o süreci yakalamak zor. Belki de hani bugünkü şeyimiz, ana fikrimiz olsun. Bir kere hata anayasamızı bir ortaya koymak. Yani
1: evet.
2: Hatalarıma karşı nasılım? ben hata yapma noktasında ne kadar varım? Çünkü hata benim neyim olur? Hatalarımla ben yüzleşebilir miyim? Yaptığım hatalar beni ne yaptı? Bugün geldiğim noktada hatalarımın rolü nedir? Ben biliyorum ki hatalarım olmasa ben bugün burada olmazdım.
1: Evet.
2: Ama bulunduğum yerin uygunluğu en uygun yer ki oradayım bir de. Yani öyle de bakmak lazım. Dolayısıyla hatanın bizdeki karşılığını en azından kendi adıma, kendi bilincimde bunu bir elden geçirmekte fayda var.
1: Evet. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Program konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan'dı. Kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz. O vakte değin. Hoşçakalın efendim.

kalan hayatın garip of, hayat çok garip. Yalan olur bir günü yalan, yaşadığın aşkın sevdan yaradandır. Akri kalan hayatın garip of, hayat çok garip.

fırsat çok garip. Yalan olur bir gönül yalan, yaşadığın aşkın sevdan yaradandır. Akri kalan hayatın ne garip of, hayat çok garip. Yalan olur bir gönül yalan, yaşadığın aşkın sevdan yaradandır. Akri kalan hayatın ne garip of, hayat çok garip.

Ne lazım? Vahyin nuru ile yolunun aydınlanması lazım. Eğer Resulullah ölürse topuğunuzun üstünde 180 derece geriye dönüp de İslam'dan vaz mı geçeceksiniz? Nasıl kandırır şeytan? İnsanın aklına yatkın laflar söyleyerek kandırır. Akıl yetseydi Allah peygamber göndermezdi. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'ine tayyibine tahirine ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت ليعذب بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ وَنَتَقَ حَب۪يبُ اللّٰهِ ف۪ي مَا قَالْ اَوْكَمَا قَالْ Aziz ve sevgili kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, eltafı dünyada, ahirette üzerinize olsun. İki cihanda Allah bahtiyar eylesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref olun. Peygamber Efendimiz'e Firdevs-i Ala'da komşu olun. Allahu Teala Hazretleri cümlenizi, cümlemizi hayırları işlemeye muvaffak eylesin dünyada da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek müşerref hadisi şeriflerini okuyarak bu dersi devam ettiriyoruz. Okuduğumuz hadisi şeriflerin kaynaklarını merak edenler olabilir. Ramuzül Ahadis isimli Gümüşhaneli Hocamız Hazretleri tarafından telif edilmiş olan kitabın 109. sayfasının 4. hadisi şerifini okuduk, metnini. Bu hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesi'de. Yani 6 meşhur hadis kitabının, sahih hadis kitabının, Sıhhah-ı Sitte'nin 5'inde mevcut olan bir hadis-i şerif. Ebu Musa'l Eş'ari Hazretleri radıyallahu anh rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz mevtanın halini anlatıyor, ölmüşlerin halini bildiriyor. 3 hadis-i şerif geçecek peş peşe. Bu vefat etmiş kimselerle ilgili. İnnel meyyite, hiç şüphe yok ki meyyit, ölmüş olan kimse, le yuazzebu, muazzeb olur, üzülür. Bibükâ-i ehlihi aleyhi, ailesi efradının, yakınlarının kendisi üzerine ağlamasına üzülür meyyit. Azap, muazzeb olur, ruhu sıkılır, memnun olmaz. Biliyorsunuz ölüm hepimizin başında. Kaçmak mümkün değil. Nerede, nasıl olacaksa olacak. Hepimiz öleceğiz. Allah iman ile göçmeyi cümlemize nasip eylesin. Az ağrı, asan ölüm, kamil, kamil bir iman ile diye duamız öyle. Hocamız öyle dua eder. Az ağrı, asan ölüm, kolay bir ölüm ve kamil bir iman ile. Sapasağlam, kale gibi sağlam bir iman ile ahirete göçmeyi Allah cümlemize nasip eylesin. Şimdi ölenin yakınları vardır. Anası, babası, akrabası, evladı, dostu, karısı, eşi, efendim, birileri vardır. Onu seven, tanıyan, arkadaşı. Ölüm bir ayrılık olduğundan, bu taraftan ayrılıktır, öbür tarafta kavuşmadır. Yani Mevlana Hazretleri diyor ki, ben öldüğüm zaman el firak, el firak deme. Yani ayrılık, ah birbirimizden ayrıldık deme, ben kavuşmaya gidiyorum diyor. İşin bir de o tarafı var tabii. Buradan ayrılıyor, daha güzel yere. Kavuşmaya gidiyor tabii. Bir bakıma da kavuşma. Hele Allah'ın sevgili kullarının Allah'ın nimetlerine kavuşması, Allah'a kavuşması, Allah'ın rızasına kavuşması, Allah'ın sevdiği daha önceden vefat etmiş kullarına kavuşması. Düğün bayram, şebi aruz, düğün gecesi. Öldüğü gece düğün gecesi insanın. Ama bu taraf için öyle değil. Bu taraf ağlar. Neden? Bir kere ayrılığa ağlar. Ondan sonra işte zavallı fukaracık, şu kadar sene çekti veya şu kadar yatalaktı, bu kadar hastaydı, vah vah vah, veya trafik kazası oldu, yazık, veya denizde boğuldu, bilmem şu oldu. Yani ölümün şeklinden dolayı, vefat edenin hallerinden dolayı merhametinden dayanamaz ağlar insan. Ölen kimseye üzülmemek mümkün değildir tabi. Hocamız burada rahatsızlandığı zaman, vefatına sebep olan rahatsızlığıyla yatağa yattığı zaman çok kimseler biliyorum ki, ya Rabbi benim canımı al, ona ver, o yaşasın. Ben öleyim, o yaşasın diyordu. Ama tabii Allah'ın birisinin canını alıp da ötekisine vermeye ihtiyacı yok. Bir ömür verirse verir ama kader öyle olunca da değişmez. Peygamberler de geldi geçti. Peygamber Efendimiz
Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki, hali hayatında buyuruyor ki, inneke meyyitün ve innehum meyyitün, sen de öleceksin, senin şu etrafındaki insanlar da ölecek, dostlar, düşmanlar, sahabe, kafirler, müşrikler, kimseye kalmayacak bu dünya. İftiracılar, zalimler, herkes ölecek, zalim de ölecek, mazlum da ölecek. Yani mazlumu, katil, maktulü öldürdü diye kendisi kalmayacak, o da ölecek. Katil de ölecek, zalim de ölecek, efendim müfteri de ölecek. Ölecek ne demek yani? Ahirette görürsün demek yani. Dünyada böyle ama hoşuma giden bir ilahi var, diyor ki er yarın hak divanında belli olur. Er yarın hak divanında belli olur. Burada mevki, makam, para, pul söker de, kavim, kabile, arkadaş, ahbap, entrika, dalavere söker de orada sökmez. Er yarın hak divanında belli olur. Bakalım kim gerçek adammış, mertmiş, orada belli olur. Şimdi yine ayet-i kerimede bir de ayet bereketi girsin sohbetimizin içine. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma Muhammedun illa Rasul. Muhammed Allah'ın elçisi. Elçiden başka bir şey değil. Kad halet min kablihir rüsul. Bilinen bir gerçek ki ondan önce de nice Allah elçileri geldi göçtü. Nice peygamberler geldi göçtü. Yani o da göçecek. O da göçecek. Efe immâte evkudülen kaleptüm alâ akâbiküm. Bu çok mühim bir şey. Ayet-i kerime. Şimdi bana hattatlar soruyorlar. Hocam bazı güzel cümleleri tespit et de biz onları yazalım. Levha olsun. Ha işte bak. Efe immâte evkudülen kaleptüm alâ akâbiküm. Eğer Resulullah ölürse topuğunuzun üstünde 180 derece geriye dönüp de İslam'dan vaz mı geçeceksin? Öldüğü zaman veyahut suikasta uğrayıp öldürüldüğü zaman hani oklarını, kılıçlarını alıp da evin etrafını sarmadılar mı? Hicrette peşine düşmediler mi? Mağaranın ağzına kadar gelmediler mi? Niyetleri neydi? Yakalansalardı ne olacaktı? Hazreti Ebu Bekir mağaranın içinde Resulullah için tir tir titremeye başladı. Mahzun oldu. Ağlamaya başladı. Üzülmeye başladı. Diyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ebu Bekir üzülme. Ne tahmin edersin iki kişinin akıbeti hakkında? Üçüncüsü Allah olan iki kişinin akıbeti hakkında ne düşünürsün sen, diyor. Ne korkuyorsun? Sen, ben, bir de Allah. La tahzen innallaha ma'ana. Mahzun olma ya Ebu Bekir. Allah bizimle ya. Üçüncüsü Allah olanın iki kişiye zarar verebilir mi Allah'ın istemediği mahluklar? İstemediği zaman. Veremez. Veren Allah'ın müsaadesiyle veriyor. Müsaade etmezse veremez. Dili tutulur. Ayağı kırılır. Canı çıkar. Gözü çıkar. Ama müsaade veriyor da ondan. Peygamber Efendimiz'in yanına kadar gelmişler, mağaraya kadar. Ama göstermemiş Allah. İsterse oraya da getirtmezdi. Daha Sevir Dağı'nın dibinde helak ederdi. Başlarına taş yuvarlardı. Yıldırım yağdırır. Her şeye kadir. Her şeye kadir. Her şeye kadir. Kaderin güzelliğini anlayıp teslim olmak lazım. Kader Allah takdir etmiş. Ama olmuş sahabeden, aşere-i mübeşşereden, cennetlikle müjdelenmiş mübareklerden birisi iki gözüyle görmeme durumu gelmiş. Ama cennetlik, aşere-i mübeşşereden, Peygamber Efendimiz'in sevdiği kimse, duası makbul, müstecap, ne söylese, kime dua etse duası oluyor. Duasını kabul ediyor Allah. Demişler ki, kendine de dua etsene mübarek, yani biliyoruz ki duan makbul, şu gözün açılsın diye. Yani şahane bir söz söylüyor. Harika bir söz söylüyor. Ben Allah'ın kaderini gözümün nurundan daha çok severim, diyor. Böyle takdir etmiş. Gözümü aç ya Rabbi demem. Madem gözümün nurunu almayı şey yapmış, ya Rabbi benim gözümü aç demem, diyor. Allah'ın kaderini gözümün nurundan daha çok severim. Kadere, sevgiye bak. Neden? Kaderi takdir eden Allah da ondan. Allah'ı seviyor. Her şeyini seviyor. Lütfu da hoş, kahrı da hoş. Efendim, hayat verse hoş. Ölüm derse hoş, her şey hoş. Öyle Müslüman olmak lazım. Allah'a öyle bağlanmak lazım. Neşeli zamanda Allah'a kulluk edip de sıkıntılı zamanda Allah'tan dönmek olmaz. İyi bir şey olduğu zaman Allah'a ibadet edip de kötü bir şey olduğu zaman isyan etmek, feryat etmek, feveran etmek olmaz. Mertliğe sığmaz, ahlaka sığmaz. Allah o kadar nimet vermiş, vermiş, vermiş, bir de şimdi böyle imtihan ediyor. Ne var? Ona da sabret. Her hale sabredecek. Peygamber Efendimiz beyat alırken, kendisine tabi olanlardan söz alırken, onların tabi olmalarını kabul ederken derdi ki, bana sevinçli durumda da, üzüntülü durumda da asi gelmeyeceksiniz. Tamam mı? Fil mekrehi vel menşat. Hoşlanmadığınız durumda da tabi olacaksınız. İsyan yok. Hoşlandığınız durumda da. Hadi bakalım geceliğin git nöbet tut. Soğukta tutacak. Hadi bakalım düşmana sen saldır. Saldıracak. Hadi bakalım şu şeyi yap. Yapacak. Neden? Hoşlanmasa da yapacak. Sözü tam verecek.
ben sana tabiyim. Ya Resulallah emret. Emrin başım üstünde diyecek. Müslümanlık bu ama bizim neslimiz İslam'ı anlamakta çok zorluklarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bir sürü aykırı söz, aykırı fikir, aldatıcı, laf, sahtekar, ukala insanlarla karşılaşıyor. Bir ona kulak veriyor, bu buna kulak veriyor. Bir öyle bir böyle afallayıp kalıyor. Allah Allah, hangisi doğru? Tarikat doğru mu, yanlış mı? Tasavvuf eksik mi, fazla mı? Tasavvuf İslam'ın özü mü, değil mi? Bütün tarikatlar fena mı, iyi mi? Şu kadar şey, bu kadar alem davul zurna Ramazan'da bangır bangır, zambur zumbur ortalığı inleterek konuşuyorlar. Şimdi bu kadar gürültünün, patırtının arasında insan gerçeği bulacak. Çok zor. Yani belki eskiden de zordu, bilmiyoruz. O zamanın da başka zorlukları vardı. Bu zamanın insanlığın imtihanı da bu. Nasıl kurtulurum hocam imtihandan? Bana bir ışık göster. Kur'an-ı Kerim'e sarıl, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine yapış. Sünnet-i seniyyesi, hadisleri, şu okuduğumuz, bu kitabı niye okuyoruz biz? Dünya kadar kitap var. Kütüphaneler dolusu kitaplar var. Hatta hepimizin evinde nice kitap var. Niye bu kitabı okuyoruz? Çünkü bu Peygamber Efendimiz'in sözü. Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılmayı Peygamber Efendimiz bize emrediyor. Sımsıkı sarılın diyor. Sünnetine sarılan kurtulur. Sarılmayan hapı yutar. Efendim ben sünneti kabul etmiyorum. O zaman hapı yuttun sen. O zaman mendebur, sen hapı yuttun. Sen sünneti kabul etmiyorsan hapı yuttun. Ben Kur'an'a inanırım, Kur'an'a bağlanırım, başka şeye bağlanmaz. Kur'an-ı Kerim'de Allah, Kur'an-ı Kerim'e bağlansan sen, Kur'an-ı Kerim'de Allah sana Resulüme bağlan diye emrediyor. Yalancı. Kimi kandırıyorsun? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِيُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Allah'ı seviyorum diyorsanız, Resulullah'a tabi olun da Allah da sizi sevsin. اَطِيُوا اللّٰهَ وَاَطِيُوا الرَّسُولُ Allah'a ve Resulüne itaat edin. İtaat nasıl olacak? Ben Resulullah'a itaat etmek istiyorum hocam, tamam anladım. Allah'a da itaat edeceğim, Resulüne de itaat edeceğim. Nasıl itaat edeceksin Resulüne? Sözünü dinleyeceksin. Sözü nerede? Hadis, işte hadis, Türkçe söz demek. Hadisi şerif. Şerefli söz. Neden şerefli? Resulullah'ın fem-i saadetinden çıkmış. Onun sözü mübarek. Başımızın tacı. Onu dinleyeceksin. Efendim ben evliyanın kerametine inanmam. Kur'an-ı Kerim'de keramet var. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde keramet var. O asr-ı saadette keramet var. Bu asr-ı rezalette keramet. Gözünü aç, ne kapatıyorsun? Keramatül evliyai hakkun. Hadis-i şerifte keramet var. Hadisi oku. Ukalalık etme. Milleti kandırma. Doğruyu söyle. Kur'an'a inanırım, hadisleri kabul etmem. O zaman kafir olur. Resulullah'tan rivayet edildiği şeksiz olan bir sözü, bir insan, bir hadisi inkar etse, benim aklım bu işe ermez. Ben böyle düşünmüyorum. Ben bunu kabul etmem derse adam şıp kafir olur. Kafir olmak için illa Kur'an'a karşı gelmek, Selman-ı Rüştü olmak lazım değil. Resulullah'ın sahih bir hadis-i şerifine benim gönlüm buna yatmadı, benim aklım buna uymadı, ben bunu kabul etmiyorum derse bir insan ne olur? Kafir olur. Neden? Resulullah'ı Allah gönderdiği için. Ama bu hadis hadis midir? Tamam. Bunu sorar. Herkes sorabilir. Bakalım doğru mu yanlış mı? Gerçekten Resulullah Efendimiz söylemiş mi? Alimlerimiz bunu senden benden iyi yapmışlar. Bak hepsinin küçücük kitap ama bir satır ama bak ne diyor? Ha harfi Buhari'den kısaltma. Mim harfi Müslim'den kısaltma. Dal harfi Ebu Davud'dan kısaltma. T harfi Tirmizi'den kısaltma. Nun harfi Nese'i'den kısaltma. İbn-i Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Ömer'den rivayet etmiş bu kaynaklar. 5 tane kale gibi sağlam kaynak İbn-i Ömer'den rivayet etmiş. Efendim, Tirmizi ve Nese'i Ömer'in kendisinden radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Taberani de Ebu Musa'dan rivayet etmiş. Bak kaç yerden geliyor. Bu sağlam. Ben böyle şeye inanmam. Ölen adam arkasından ağlayanın efendim ağlamasından muazzeb olurmuş. İnanmam derse bir insan cehennemin aşağısına yuvarlanır. Neden? Resulullah söylüyor, bu inanmıyor. Benim aklım ermez öyle. Adam öldü ne diye muazzeb oluyor. Olur. Olur. Peygamber Efendimiz olur dediği için ağlayanın ağlamasından ölü rahatsız olur. Tamam mı? Ya böyle inanırsın, mümin olursun? Çünkü senin bildiğin şey değil. Gözün açık olsa gerçekleri görsen sen de anlayacaksın. Sen de göreceksin üzüldüğünü. Senin gözün kapalı da ondan anlamıyorsun. Resulullah görüyor. Peygamber Efendimiz Bedir Harbi'nde müşriklerin cesetlerini, leşlerini kuyuya attılar, tıktılar oraya. Kuyunun başına geldi, dedi ki ey müşrikler biz Rabbimizin bize vaat ettiği zafere nail olduk, vaadine mazhar olduk. Siz de Rabbimizin size önceden bildirdiği azaba kavuştunuz mu? Rabbimizin size
efendim vaat ettiğinde siz de buldunuz mu diye sordu böyle. Ölmüş adamlar, kaskatı kesilmişler, efendim yaralı, kanları kurumuş filan, oraya atılmış adamlara böyle kuyunun başında böyle seslendi Peygamber Efendimiz. Sahabe-i kiram İslam'ı yeni öğreniyor. Dediler ki ya Resulallah, duyar mı senin bu sözünü? Sizden iyi duyar dedi. Yalnız cevap veremez. Duyar. Kabrin içindekinin halini Evliyaullah görür. Enbiyaullah görür. Evliya da görür. Bu kabirdeki adam azap görüyor. Peygamber Efendimiz iki kabrin yanından geçti. Bu iki kabirdeki Müslümanlar azap görüyor dedi. Müslüman ama azap görüyor. Neden? Birisi laf taşırmış, kovuculuk yaparmış, birisinin lafını ötekisine söylermiş, ötekisi de küçük abdestini yaparken sakınmaz ondan. Bak, ondan dolayı kabirde azap görüyor diye söyledi. Sonra iki tane çubuk, bir çubuk aldı, ikiye böldü, birer birer o kabirlerin üstüne sapladı. Bunlar kuruyuncaya kadar azap görmezler dedi. Kabristanlarda niye ağaçlar var? Niye ağaç dikiyorlar? Vefat edenin hemen kabrinin başına ağaç dikiyor. Üstündeki otları filan yolmak doğru değil. Neden? İşte onlar yeşil durdukça azap görmüyor da ondan. Bunlar bizim bu aklımızla anlayacağımız şeyler değil. Bunlar peygamberlerin söylediği şeyler. Oradan biliyoruz. Bizim için perdeler var, öbür tarafı görmüyoruz. Oraları gören, oraları bilenler haber veriyor. Ahirete ait haberleri biz şimdiden bilemeyiz. Ama ellezine yu'minune bil gayb. Biz inanıyoruz. Hem de safasın. Ve bil ahiretühüm yukinun. Yakın ile sımsıkı bir şeyle biliyoruz ki öldükten sonra kabirde kabir hayatı var. Ondan sonra kıyamet koptuktan sonra ahiret olacak. Mahkeme-i kübra olacak. Sırattan geçecek. Geçenler cennete varacaklar. Ebedi saadete erecekler. Nasıl biliyoruz? Sapasağlam biliyoruz. Ve bil ahireti hüm yukinun. Gaybe inanıyoruz. Olmadan biliyoruz. Gördün mü be adam? Görmedim ama biliyorum. Ben müminim ben. Ben müminim. Ben Resulullah'a tabiyim. Ben Kur'an'a tabiyim. Ben onun kölesiyim. Ben ona aşıkım. Ben onun ne derse hiçbir şeyine itiraz etmem. Senin gibi şaşkın değilim ben. Benim bilgi kaynağım Kur'an-ı Kerim. Hadis-i Şerif. Seninki akıl. Müşrikin aklı yok mu? Hintlinin aklı yok mu? Kuş beyinli. Müşriklerin, kafirlerin, Avrupalıların, putperestlerin, efendim, buşmanların, hotantoların, eskimoların aklı yok mu? Onlar da alet yapıyor, ev yapıyor, elbise dikiyor, bir şeyler yapıyor. Aklı yok mu? Akıl yeter mi? Yetmez. Ne lazım? Vahyin nuru ile yolunun aydınlanması lazım. Akıl kendi başına her insanı bir tarafa götürüyor. Utanmadan heykel yontuyor, ağacı alıyor, heykel yontuyor, taşı alıyor, heykel yontuyor, mermeri heykel yapıyor. Geçip ondan sonra karşısına ağlıyor, yalvarıyor. Bana şunu ver, bunu ver. Bunu sen demin yapmadın mı? Bu taş değil miydi? Bunu buraya diktin şimdi. Önüne diz çöküyor. Avustralya'da gözümle gördüm. Budist mabetini şeye gittik. Görelim diye gittik. İbret-i alem için halı döşemişler. Pabuçlarınızı çıkartacaksınız dediler. Çıkarttık. Biz alışkınız. Biz zaten evimizde de şey yapmayız. Tamam. Sokağın kirini eve taşımayız. Kocaman bir Buda heykeli yapmışlar oraya. Şişman bir adam heykeli. Çıplak. Göbeği görünüyor. Göbek deliği görünüyor. Üstünde örtü görünüyor. Ablak suratlı. Efendim yuvarlak. Efendim tombul yanaklı, kulakları omuzuna kadar uzun, bilmem ne. Geçti onun karşısında birisi Hintli, diz çöktü, şöyle yaptı, bilmem ne, yüreğim parçalandı. Taşa ibadet ediyor, taş insanlar mı yaptı? 3 sene önce orada yoktu, biz gittiğimiz zaman yoktu. 3 sene sonra getirdiler oraya, vinçle diktiler, efendim o taşa tapınıyor. Bu nedir? Rezalettir. Bu nedir? Böyle akıllı sen al, götür denize at. Buna akıl mı denir? Bu neden? Böyle tapındığı zaman Allah'ın gazabına uğruyor. Alemlerin Rabbi diyor ki, seni ben yarattım, ben besliyorum, sen başkasına ibadet ediyorum kulum, ediyorsun kulum. Bu ne şaşkınlık diyor Allah. Seni ben yaratmadım mı? Alemlerin Rabbi. O mu yarattı seni? O taştı. Sen doğduğun zaman o taş yoktu. Şimdi 3 senedir orada var. Seni o yaratmadı. Seni ben yarattım ey kulum. Alemlerin Rabbi, Rabbul Alemin, Halikul Kainat, Halikü Kevni Mekan, Zaman. Ben yarattım seni. Rızkını da ben veriyorum. Sen kalkmışsın, gitmişsin, başka şeylere tapınıyorsun. Olur mu böyle kulum diyor. Sevmiyor Allah. İmtihanı kaybediyor insan. Rabbini bulamamış oluyor. Kendisine iyiliği yapan yaradanını anlayamamış, tanıyamamış oluyor. Tasavvuf nedir? Tasavvuf nedir? Allah'ı tanıma yoludur. Allah'a giden yoldur. Allah'ı bulmak, bilmek, sevmek yoludur. Bulamamış. Hatta peygamber gönderilmiş kavimler bile sapıtıyorlar. Sapıtabilir. Şeytan boş durmaz çünkü.
Nasıl kandırır şeytan? İnsanın aklına yatkın laflar söyleyerek kandırır. Nasıl kandırırmış? Akıldan kandırırmış. Şeytan zaten ilk başta akıl ileri sürüp de ukalalık etmedi mi cennette? Secde et Adem'e. Ya iblis, Adem'i yarattım, secde et. Etmem. Niye etmiyorsun secde? Ene hayrun minhu, ben ondan daha hayırlıyım. Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Sen beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ben ondan hayırlıyım, ben ona secde etmem. Etmezsen ben de seni cehennemde yakarım. Ben de seni ebediyen cehennemde yakarım. Defol dedi, kovuldu. Mel'un oldu, matrud oldu, kovulmuş şeytan oldu. Huzur-u ilahiden, rahmet-i ilahiden efendim atılmış, mahrum bırakılmış şeytan oldu. Akıl yürütmedi mi? Akıl yürüttü. Ben ondan daha hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Nereden biliyorsun şaşkın ateşin topraktan daha iyi olduğunu? Nereden çıkarttın? İşte yanlış bir akıl. Yani akıl dediğimiz insanlar, eğer akıllıyım diyen insanlar, bir akıl kullanan insanlar yanlış bir iş yapıyorsa bir yerde bir bozukluk var. Elektrikçi şebekeyi döşer, girersin eve, elektrik yanmaz. Şebekeyi döşedi, niye yanmıyor bu elektrik? Bir yerde bir hata var da ondan. Şebeke var, ampul var, her şey var ama olmuyor. Hadi baştan aşağı inceler, hatasını bulur, düzeltir. Bir yerde bir hata ediyor. Şeytan insana sureti haktan görünerek yanaşıp aldatıyor, kandırıyor. Kandırmak değil mi? Şeytanın işi, mesleği, işi kandırmak değil mi? Geliyor, ya olur mu böyle şey filan dedi diyor. Vesvese veriyor. Her insanın tavrını gözlüyor. Ben bunu nasıl aldatabilirim? Oradan yanaşıyor yanına. Birisinin yanına gidiyor, diyor ki sen çok iyi bir adam oldun diyor. Senin eşin yok. Yani sen dünyada bir tanesin diyor. Sen olgunlaştın diyor. Sen kemale erdin diyor. Şişiriyor. Pohpohluyor. Dalgavukluk ediyor. Ondan sonra da senin ibadete ihtiyacın yok artık diyor. Oldun diyor. Rüyasına giriyor bazen. Şeytani rüyalar oluyor. Rüyasına giriyor. Aldatıyor. Rüyasında aldatıyor. Aklına girerek aldatıyor. Gönlüne, kalbine girerek aldatıyor. Ne yapacak? Kurtuluşun yolu ne? Kurtuluşun yolu vahyin çizgisine gelmek. Vahyin ışığında etrafı seyretmek. Resulullah'ın sözleriyle şey yapmak. Anlayamaz yoksa. Hatanın nerede olduğunu sezemez. Bak bir sürü akıllı adam var. Avrupalı, Amerikalı. Nelere tapınıyorlar? Git inanç bakımından incele. Nelere tapındıklarını. Ne kadar batıl inançlar var. Akıl yetmiyor. Akıl yetmez. Akıl yetseydi Allah peygamber göndermezdi.

Buhara müftüsünün oğlu olan Habib Baba, 19. yüzyıl mutasavvıflarındandır sevgili dinleyiciler. Sultan Abdülmecit Han'ın tahta çıkmasıyla Erzurum'a geldiği ifade edilmektedir. Habib Baba, 4. Murat devrinin gizli, kimsenin bilmediği Allah dostlarındandır. Yaşlıdır, fakirdir, gariptir fakat Rabbinin katında da alemlere denk bir değerin sahibidir. Yaşlı Habib Baba uzun bir kervan yolculuğunun sonunda İstanbul'a gelmiştir. Yolculuğunun tozunu, yorgunluğunu atmak için bir hamama gider. Niyeti şöyle iyice bir keselenip paklanmak. Bedenini de ruhuna denk kılmaktır. Fakat hamamcı Habib Baba'yı içeri sokmak istemez. Bugün der, Sultan Murad'ın vezirleri hamamı kapattılar. Dışarıdan müşteri alamıyoruz. Habib Baba üzülür. Rica, minnet eder, yalvarır. Ne olursun oğlum der. Kimseye varlığımı belli etmem. Aceleyle yıkanır çıkarım. Bu tozlu bedenle Rabbime ibadet ederken utanıyorum. Bin bir dil döker. Hamamcı ehli insaftır. Dayanamaz kabul eder. Hamamın en sonundaki odayı göstererek der ki, baba şu odada hızla yıkanıp çık. Para falan da istemem. Yeter ki vezirler senin farkına varmasınlar. Habib Baba sevinerek kendine gösterilen yere gider. Yıkanmaya başlar. Ve bu arada hamamcının karşısında yeni bir müşteri belirir. Boylu, poslu, genç, yakışıklı biridir bu gelen. Onun da görünümü fakirdir ama sadece görünümü. İkinci müşteri aslında kılık değiştirmiş olan 4. Murat'tır. O gün vezirlerinin topluca hamam alemi yapacaklarından haberdar olan padişah merak etmiştir. Hele bir bakalım demiştir. Bizim vezirler hamamda benden uzakta kendi başlarına ne yaparlar, nasıl eğlenirler? Ve bu merak efendim padişahı tebdili kıyafet ettirerek hamama getirmiştir. Az önce Habib Baba'da yaşananlar bir kez daha tekrarlanır. Hamamcı, vezirler hamamı kapattı der, içeri almak istemez. Padişahsa ne olursun diyerek ısrarında devam edince nihayet padişah galip gelir. Hamamcı Habib Baba'nın yıkanmakta olduğu odayı göstererek genç padişahın kulağına fısıldar. Şu odada bir ihtiyar yıkanıyor. Sen de sar peştemalı beline gir yanına. Beraber sessizce yıkanın, bir an evvel çıkın. Ve ekler, aman ha, vezirler varlığınızı bilmesinler. 4. Murat da Habib Baba'nın yanına süzülür. Beraber sessizce yıkanmaya başlarlar. Bu arada hamamın büyük salonundan gelen tef, dümbelek, şarkı, türkü sesleri ortalığı çınlatmaktadır. Habib Baba'nın gözü genç hamam arkadaşının sırtına takılır. Biraz kirlenmiş gibi gelir ona. Allah Celle Celaluhu hikmeti gereği dostuna o yanındakinin tebdili kıyafet etmiş padişah olduğunu ilham etmemiştir. Yanındakini görüntüsüne uygun, kendi gibi fakir bir delikanlı zanneden Habib Baba yumuşak bir sesle konuşur. Evladım der, sırtın fazlaca kirlenmiş, müsaade edersen bir keseliği vereyim. Padişah aldığı bu teklif karşısında şaşkınlaşır ve büyük bir haz duyar. Haz duyar çünkü ömründe ilk defa biri ona padişah olduğunu bilmeden, sırf bir insan olarak karşılık beklemeksizin bir iyilik yapmayı teklif etmektedir. Memnuniyetle Habib Baba'nın önünde diz çökerken, buyur baba der, ellerin dert görmesin. Bu arada efendim, içerideki alemin sesleri hamamı çınlatmaya da devam etmektedir. Habib Baba 4. Murad'ın sırtını bir güzel keseler. Fakat padişah kuru bir teşekkürle yetinmek istemez. Ne de olsa insandır ve o da her insan gibi kendine yapılan iyiliklerin kölesidir. Baba der, gel ben de senin sırtını keseleyim de ödeşmiş olalım. Habib Baba teklifin kimden geldiğinden habersiz tebessümle, olur evlat deyip sultanın önünde diz çöker. Bu arada Sultan Murat kese yaparken bir yandan da Habib Baba'yı yoklar, ağzını arar. Baba be,
Sen de istemez miydin şöyle vezir olmayı? Baksana koskoca hamamı kapatmışlar. Gönüllerince eğlenerek yıkanıyorlar. Bu dünyada Sultan 4. Murad'a vezir olmak varmış. Tef, dümbelek hamamı inletiyorlar. Sen ve bense burada iki hırsız gibi der demez, Habib Baba daha Sultan Murad'ın cümlesini tamamlamasına fırsat bile bırakmaz, ağzından şu cümleler dökülür. Ah be evladım, diyerek devam eder. Sultan Murad dediğin kimdir? Sen asıl alemlerin sultanına kendini sevdirmeye bak ki, o seni sevince sırtını bile Sultan Murad'a kesel ettirir. Sırtını bile Sultan Murad'a kesel ettirir. Sultan Murad, Habib Baba'dan duydukları karşısında ağzı açık kalmış ve elindeki keseyi elinden düşürmüştür. Nasıl düşürmesin ki? Efendim, Habib Baba'nın dediği gibi biz Allah'a Celle Celaluhu kul olup rızasını kazanırsak Allah da Celle Celaluhu kullarını bize hizmet ettirir. Peki değerli dinleyiciler, Allah'a kendimizi nasıl sevdiririz? Allah katında en sevgili kullar kimlerdir? Bu sorunun cevabı ahlakı en güzel olanlardır. Hadis-i şerifinde geçmektedir. Her daim unutmamak lazım ki bir Müslümanın değeri ahlakının güzelliğiyle ölçülür. Rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisine en sevimli olanların güzel ahlak sahipleri olduğunu bildirir. Allah'ı ve Resulünü sevmek dünyadaki sevgilerin en yücesidir. Allah'ı sevenleri sevmek bile Allah'ın Celle Celaluhu sevgisine mazhar olabilmektir. İnsanı Allah'a ulaştıracak olan iyi niyeti ve Rabbi için yaptığı fedakarlıktır. Kurban kesmek, fakirlere ikram etmek, yoksulu doyurmak, mazlumun ahını dindirmek, talebelere burs vermek, zalimlerin zulmüne dur demek için gayret etmek, ilmiyle insanları aydınlatmak, Allah rızası için yapılması gereken iyi amellerden sadece birkaç tanesi. Elbette efendim bu örnekleri çoğaltabiliriz. Mal kaybediyor gibi görünse de faizi terk etmek, fakirlere yardım etmek, nefse ağır gelse de küstüklerimizle barışmak, onurumuza dokunsa da gönlünü kırdıklarımızdan özür dilemek, selam vermeyen komşusuna, akrabasına, arkadaşına gitmek, gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, dövene elsiz, sövene karşı dilsiz kesilmek, hayat dediğimiz uğrunda bu kadar savaş verdiğimiz aslında bir rüya değil midir? Yunus Emre, Tuğli Emel peşinde koşarak yaptığımız yanlışımızı ifade için şöyle der. Geldi geçti ömrüm benim, bir yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, bir göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Efendim, gönül kuşu kafesten uçmadan ve bu mübarek günleri fırsat bilerek bize Allah rızası kazandıracak işler yapmalı, Allah rızası peşinde koşmalıyız sevgili dostlar.

komşu komşunun külüne muhtaçtır. Toplum hayatında komşuluğun yeri ve hakkı çok büyük tabii ki. İyi komşu daima bir nimet. En ufacık ihtiyaçlar için bile komşular sık sık birbirlerine yardımcı olur, ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Önemsiz gibi görünen pek çok hususta komşuluk ilişkisinin yeri dolduralanı azdır efendim. İyi komşuluk ilişkilerinin gerekliliğini vurgulamak üzere kullanılan bir atasözü, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Körün taşı tekin değildir. Deyimin kullanıldığı yerler genel itibariyle şöyle hiç ummadığımız ve önem vermediğimiz bir kimseden, olumlu ve şaşırtıcı sözler duyduğumuz, başarılı sonuçlar aldığımız zaman söylüyoruz. Kıyafet değiştirerek derviş kılığında seyahate çıkan padişah, yanına müsahibi İncili çavuşu da almış efendim, yani sohbetçisi. Uzun yol, bu esnada muhabbet edecekler. Uçsuz bucaksız yollarda padişahın canı sıkılmış ve kendisine biraz eğlenceli şeyler bulmasını İncili'ye emretmiş. O sırada karşıdan kendilerine doğru gelmekte olan kör bir dilenciye rastlamışlar. İncili çavuş hızla köre yaklaşarak şiddetlice çarpışmış, hemen şamataya başlamış ve köre darılarak ''Önüne baksana be adam, hadi ben körüm fakat sana ne oluyor?'' ''Benim gibi zavallı bir amaya çarpıyorsun.'' deyince kör dilenci şaşırmış. ''Asıl kör benim. Ben sana çarpmadım ki sen bana çarptın. Demek sen de amasın öyle mi?'' demiş. Arkadaş olup beraberce dolaşmalarını teklif etmiş ve bu teklifi İncili çavuş da uygun görmüş. Ahbaplığı ilerletmişler. Bu arada İncili çavuş cebinden bir altın lira köre vermiş, uzatmış ve ''Yahu arkadaş, bana bugün zengin bir hayır sahibi zekat verdi ama ben hiç böyle para görmedim. Ama şuna bir bak bakalım kaç paradır, belki sen anlarsın.'' demiş. Kör dilenci parmaklar arasında altın olduğunu anlayınca adımlarını hızlandırıp oradan sessizce kaybolmak istemiş. Biraz uzaklaştıktan sonra İncili arkasından bağırmış. ''Yahu arkadaş, nereye kayboldun? Benim paramı geri versene. Sen Allah'tan korkmaz mısın? Dur, bekle beni, beklesene.'' dedikçe dilenci kaçmaya devam etmiş. Bu sırada İncili yerden bir taş almış. ''Ya Rabbi, sen bu taşı benim paramı alıp kaçan körün topuğuna rast getir.'' deyip topuğuna yapıştırmış. Kör yine sessiz sedasız uzaklaşmaya devam edermiş. İncili yerden ikinci bir taş alıp ''Ya Rabbi, sen bu taşı benim paramı alıp kaçan körün sırtına rast getir.'' deyip sırtına kondurmuş. Kör canı yanmasına rağmen yerini belli etmemek için sesini çıkarmadan yine sinsi sinsi kaçmaya devam edermiş. ''Ya Rabbi, sen bu taşı da benim paramı kaçıran körün kafasına rast getir.'' deyip son taşı da kafasına indirince kör durmuş ve arkasına seslenmiş. ''Buraya gel arkadaş, senin attığın taşlar kör atışına benzemiyor, zira hiç tekin değiller. Hep 12'den vuruyorlar. Sen al şu altın liranı da git yoluna.'' deyince padişah gülmekten kırılmış. Evet, körün taşı tekin değildir. Hiç ummadığımız ve önem vermediğimiz bir kimseden, olumlu ve şaşırtıcı sözler duyduğumuz, başarılı sonuçlar aldığımız zaman söylenen bir deyim.

Evet sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna da geldik. Yarınki programımız saat 4'te. O zamana kadar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.